0: uşt, eğer zaks kömey, ey uşt, eğer zaks köm, ey uşt, eğer zaks kömey.
1: Sige, hoit me tu, permalergisch exkidimie, wel, buenas, fu.
2: Dit is Radio Camille.
3: De topste carnavalsploten.
2: A volonté.
4: Radio Camille.